Ama yoka be, ama twa yoka, yoka ta kum, ama kriyati, ama twa hambi, ama kriya gole kawa. Tiko ma. Tiko ma.